0: Tuvalu tehnikanın derecesini üstürü, acatın töp septep, Şincan'dan su işlerinin coğru sapatta yönügüsüne teyilü yürgüzü turgan jergilikti kesip almaştırı örüşü jaratıldı.
1: Keçü, 8-ci aydın 8-ci günü bolsa, mamleketimizden 18-ci jalpy el dene çıngaltuu günü. Büt Şinjanga nazar salganda şahardan ayılgıştaktarga çeyin jalpy el dene çıngaltuu tüşünügü kişiler köngülünün tereng orun alıp, arlut kalkı eşik altında ile dene raket dene çıngaltuu kızıgınan oŋtoyluu baarlanıp, kooz turmuşuna tüs koştu. Emi, kabardan uguŋuzdar. 8-ci aydın 8-ci günü tüştüm burada 2026-cı yılda Qaptonom rayondun jalpy el dene çıngaltuu günü baştoo azeme sancı dene tarbiya sarayında ötkörüldü. Baştoo azeminde tartımdoo jalpy el dene çıngaltuu körgözmösü jana ayant biye körgözmö oyundarı ireti menen maydanga çıkıp, teng arımda kulaş jaydırılgan jalpy jırgalçılıktuu elge nar jetkirüü teyilösü dagı köptögön şaar tургундарын katışууга eliktirdi. Sancı şaharının turgunu Duşu Len mınday dedi. Jalpy eldin den soluğu üçün sözsüz tartımduu bileybiz. Men dağı abışkan menen bilep jatkanıma bir kança jıl boldu. Al da gayabay kuanıp durat. Bilüge karaganda biyıl jalpy el dene çıngaltuu günü jeleliş kıymıldarında jarık tüyündör art artınan körsötülüp, bütkül 8-ci aydı tutaştırat eken. Sancı Koysu Aptonom Oblastık Madaniyat Dene Tarbiya Radio Televiziya jana Sayakat İdarasının orunbasar idara başçısı Saoçi Hu, artında dağı ansayın göp eldik jarıştar Sancı Oblasının jer-jerlerinde kuyruğulaş, kulaş jaydırıla turganın tanıştırıp mınday dedi. 8-ci ayda 20 türden aşuun eldik dene tarbiya jarıştarın çordondu kulaş jaydırabız. Mında ayant biye jarışı dağı 3 çoŋ topko katıştuu birleşme jarış bar. Dağı kebir jarıştardı kirgizdik. Kartaŋdar orto jaştuular, jaştar bardık karapayım elde negizge keyipker katarı jalpy betkei katışuu mümkündügünö ee kılabız. Bayıltan beri Aptonom rayonubuz el jaktırıbuğa turgan, görö turgan dene tarbiya jarıştarın daim dolaştırıp ötkörüp, arlut kalkı eşik altında ile jarışka katıştı. Bul jayda 2026 dildeşter mörüyü Şinjan futbol aşağın darajalular birleşme jarışı jalondu ötkörülüp, 14 aymak oblas şaar jana Bingtuan komanda uyumdaştırıp jarışka katışıp, 56 maydan jarış 2 aydan aşuun ulanıp, nak maydanga eliktirgen görörmön jalpy 330 000 adam ireetten aşıp, köptögön sırttan gelgen sayakatçılardagı Şinjan futbol aşağın darajalular birleşme jarışayınan kooz Şinjan'dı süyüp kaldı. Beijindik sayakatçı Wei Tao mınday dedi. Bayattan gördüm. İle komandası sözsüz jarayt. Bar degidey jaş boyları biyik jandoo eken. Kulja şaarına birinci jolu gelip ele süyüp kaldım. Gelecekte ile de konuştanam. Bugünkü günde toktoosuz molugup jakşırtılgan jalpy eldin dene takşaltuu jabdulary sistemasının şarapatında arlut kalkı eşik altında ile oŋtoyluu dene takşaltalıp dene raket kubanışına balkuu armanı realdıkka aylandı. 2025-ci jıl etegine çeyin Şinjandagı dene tarbiya maydanı jalpy sanı 94900 göjetip, ortoço kişi başına tura kelçü dene tarbiya ayantı tuŋguş jolu 3 çarçı metrden aşıp, 15 minuttuk dene takşaltuu tegereği toktoosuz kılдашты. Bayıltan beri Aptonom rayonubuz jana Bingtuanda jalpy 146 dene tarbiya maydan sarayı aksız je tömön akылуу açıp жиберилип, миңден ашуун орто баштагыч мектептердин дене тарбия майданы майра мисалуу күндөрдө жаштар өспүрүмдөргө жана тургундарга ачылып жиберилип, дене такшалтуу мейкиндигинин мөлчөрүн арттыруу камдоосун берекеттүү кеңиртти. Кийинки карымда Шинжаң Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютунун негизгелегине кылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызылашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, арлут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Aptonom rayonduk dene tarbiya idarası eldik dene tarbiya başkarmasının başçısı Şüeli İmanday dedi. Elge nar jetkirüü boyunca sapatın jogoru köterüü hareketin tereŋdeştirip, dene tarbiya koşulgan madaniyat sayakatı tereŋdei joruluşturuunu türtmöktöp, arlut kalkın çınıgı türdö talaga çıkıp baruuga maydan boluu, jetek töögö kişi boluu, görüügö jarş boluuga ee kılıp, Soo Şinjaŋ dene tarbiyada güçtüü rayon kuruu üçün jurtçuluk negizin bekemdeybiz.
0: Урматтуу кагармандар, 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору Онур сал дене тарбия майданында өтөт. Шинжан жандоочу телевизиясы саат 20:00 15 мүнөт өткөндө түз баяндан жалпы чечүүчү жарышты көрсөтөт. Шинжан дене тарбия ден соолук каналы Борбордук Телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралжылары абонтор терминалы. Слушатинг абонтор терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү саат 19:30 мүнөттө бүт барышын түз баянда таратат. Назар буруңуздар.
1: Тоңчуң саяк

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар дугудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Slow Shooting Jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkündü AI tamak kartasın dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü daam teñişek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Hormat tuğarmanlar. Ar bir üybülüdü ıntımaqtıqtın, bakıttın ırlar jağırsın degen ağdar tilekte, Tölenkan Apış kızının atkarısındakı Güldöyber Şinjan degen ırga kulak döşemizdir. Sözün jazgan Düyşebege Oray Uulu, obonun jazgan Maken Asanalı Uulu.

hormat duvarmanlar. Jaşo kürüş, jaşo sapar. Jaşonun çeksiz saparın basıp can dünyaya jakşı ümitlerdi jazıp, oşol ümitlerdün biyiginin görünü üçün sapar düzüp koyboy jalgaydı ekenbiz. Mına uşul sapar uluu sapar. Eme uga turganıñızdar Dilişat Raidin menen Tursun Diykan atkargan Toktoboybuz sapardan degen koş kişilik uygurcha.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.
1: Атактуу кишилердин аңгемеси. Эми назарыңыздарда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

sinip şimirlet. Sonuç, daim tömön şekerli uca şekersiz ayran içi aldı minen gömürtek su birikmelerinin ölçörü 11% tömön bolgon tüşümdördü tando sunuştalat. Nado. Nado töv vurçaktı tümde pışırgandan ki nado bakteriyasını göbeytüp açtıla turgan tüşüm. Nado jörölgölü sarı burçak kıymasına karaganda tuz mölçörü tömen. Oşoğu daim jegen kış ay geled. Açtu arkulandakı belok kalsi siyahtu azıqtık sattardı şimirip paydalanu salıştırmasın joğur götörü uge bulut. Töv vurçaktakı izafilovundun mölçörü jana aktiptik dağı joğur bütü törlüt. Töv vurçakta açtu barışında dağı kan uyuşmasına karşı tura turgan bir türlü fizologiyalık aktip zat nado kınaza payda bolup kan tamırlardakı belok buluların bölüp kan tamırdı korgoydu. Sonuç. Nado, kınazasının aktifliğin saktığı için jegen deyin jaksı eti ısıt bastık gerek. Açık su. Açık su негизде сак жүгөрү, күрүч, номи күрүчү, жүгөрү, кебек сыяктуу дандуу ачтыктардан ачтылат. Açıtkanda dando açlık kuramındakı şeker tür dökülörü açıtkı bakteriyanın tasirinde sirke kislatasın payda kılıp kıygıl dağın payda bulut. Dando açlıklar kuramında teginde mol bulgun bir tür dökü vitaminler, jana kalsi, temir, sinik siyaktu mineral zatlar açık suda saktalıp kalat. Açık su tabi taçı bile kalbaydağı krakmaldın sinisine belgülü darajada akırındatıp tamaktan kiyinki kan kantının joğurlap ketüüsün tizgindeyt. Sunuş. Jalpı kislatalık darajası jogoru damı uşker, koyu açıtılgan açık su satıp alu, tenşelgen açık su satıp alu bastık gerek. Açıtılgan çay, süt çay, sarı çay, ulong çayı, kızıl çay, kara çaylardın barısı açıtılgan çay katağın. Çay açıtılgandan giyin özgöçü uşker jatçana gevir özgöçü salamattık kuramdarın payda kılıp, gündelik suusunduk sapatında suusuzdukta kandıratarı soğuklat. Mesalı, daim kızıl çay içi persi aşkazandı jılıtıp sinirin ilger süröt. Daim kara çay iç berse, kolesterinde tömendötü arteriye katışını tizgündöğü belgülü önümü var. Sonuç, ötü kanık çay iç bestik gerek. Kanık çay kuramındakı çay, polifenolu jana kofein, temir, kalsi siyahtu mineral zatlardın şimirilisine tasir jetkeret. Furo, sarı burçak kıyamı, janyo siyahtu açıtılgan azıqtıklardı çektüm ölçürdü gerek de ögerek. Bir bölük burçak jasalmaları. Furo, sarı burçak kıyması, janyo, Doğuçiye siyahtılardın barısı töv vurçak jana burçak jasalmalarını açıtu arkulu dayardalat. Alar arı töv vurçaktın kebir azıqtık kuramdarın saktap kalat arı azıqtıkka karşı zatlardı çıxarıp taştap, belok, may, mineral zatlardan paydalanu salıştırmasın joğur götürüt. Açıtılganda mikroorganizmler dağı essiz tamaktana turgandarda oyle kemçil bolu turgan vitamin B12'ni sintizdeyt arı töv vurçaktakı. Изофловундун дагы активдиган сайын күчтүү болгон эркин абалга өзгөрөт. Ошого эссиз тамактана тургандар жана ортодаш картайган аялдар төө бурчактан ачтылган азыктыктарды жесе болот. Сонуш, бул азыктыктарга көбүрөөк туз кошулган. Мисалы, көп сандагы фуров түшүмдөрүнүн туз мөлчөрү 5%дан 7-10-15%гача болуп, чектүү мөлчөрдө жегенге туура келет. Тамак жасаганда фуров, сары бурчак кыяма, жаңгы сыяктуулардын тузун ордуна койсо ары соо ары даамдуу болот. Çılağan sey. Çılağan sey dayardalgan datatta gebir koşumca materyaldar koşulat. Misalı, Jungoço çılağan seyge kavapçın, şakal, bedyan, agarak siyahtular koşulat. Koreyaça çılağan seyge kızıl lazat alkanı, su çayanı kıyamı, balık kıyamı siyahtular koşulat. Oşoğu, çılağan sey kıyıl, çüçümeleri dağımdı olup köptüken kişi jakşı göre turgan, tabit taşa turgan kişi kuğurma eseptilet. Çılağan sey kuramındakı süt kislata bakteriyası aşkazan belok inizminin acil alıp çıkışın ilgeri sürüp, sinirü, şimirgü, jardan beri bile kalbaydağı işçige yolundakı bakteriya tovun teng şeyt. Sonuç, çılağan seydin tuz mölçörü bir gila joğur olup armalıkı jeginge şay gelbeyt, oşuğu çektü mölçördü jeş gerek. Çılağan seydi özü dair dağında bekem turu, 20 gündün giyin nitrat kislata tuzu kovsuz dengelge jetkenden giyin anan jeş gerek. Açıtılgan et düşümdörü jana arak türündökülördü mümkündüktüm barınca az gerek de gerek. Açıtılgan et düşümdörü. Açıtılgan et düşümdörü mikroorganizm jana inizmden paydalanıp etti tabiğice jasalma tizgündü şartında açıtılıp, özgöçü dağımga ye, sapat kepel et mönötü bir gila uzun bolgon düşümdördü görsödöt. Misalı, Xiangqiang, Hotui siyahtular. Açıtılgan et düşümdörünün dağımı jakşı olup kuramında belgülü mölçörde adam denesine paydalı süt kislata bakteriyası var. Biro kuramında tuz dağı göp, an üstüne açıtılgan donu ile bioamin payda bulut. Nitrat kislata tuz menen birigip rak payda kılıçı zat, Nitrozamin payda kılat. Oşo az jeş gerek. Arak türündökülör. Açıtılgan araktağı açıtılgan azıktık eseptelet. Birok ispırt rak payda kılıçı birinci türdökü zat katarına açık girgizilgen bolup, içpese dağı bol oturgan suusunduk. Az içkenge bolso az içüyü gerek.

0: Arlut elinden sonu cetilegin mukamdu ırgülörün, görkümünürü saknası bir yüzden uğasızlar.
1: Nazarınızlarda, Cungu Ansosu negizgi temasındakı ırlar janı, Arlut elinden ırgülörü janırucu, görkümünür saknası bir yüz.

Hormat tuğarmanlar. Ar bir üybülüde ıntımaktıktın, bakıttın ırlar janırsın degen ağdar tilekte, Tölenkan Apış kızının atkarısındakı Güldöy Berşinjan degen ırga kulak döşemizler. Sözün jazgan Düyşebege Oray Uulu, obonun jazgan Maken Asanalı Uulu.

Doğu daireler arasında baygıç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orguп турган jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Tayfun Boruğunu Cingyu'nun tasarının Filipin'de 380 binden aşın kişi apata cavırkap 6 kişi göz yumdu.
1: İtalya, Sicilya aralının çıkış yegindeki Etina canar toğusu 8. günü sızıl jarlı. Araldakı Katania uçak çayına karay uçkan.
0: 8. günü Japonya Chongsheng odanı jana Luorda odanı Yemmei rayonu siyahtu jerlerge tasır görsötüp, jergilikte boruğun çıkıp janan.
2: Üy bülölür, ata mekendin mer mahabatka tolgun jılu kuçağında.
3: Üy bülö geçi mamleket. Mamleket san min degen üy bülölerden kuralat.
2: Mamlekettin üy bülölörü jürek ötüp küründü. Üy bülölördün mamlekette şandu boy götörüydü.
3: Men ata mekenimdi süyöm. Men üy bülöömdü süyöm.
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun ata meken altın beşigim attu beri üyübüzdü uğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.